Güneş yine doğuyor, sabah oluyor, sabah oluyor. Güneş, güneş yine doğuyor.